aldım bu gelin. Aman bu gelin, lili bu gelin, hayran bu gelin. Enem giden Adana'dan aşağı, İki bacı yandan bağlar kuşağı.